0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarını...
6: Yıllar...

Everybody Dance Now. Nasıl bir müzikle giriş yaptınız oğlum böyle? Günaydınlar canlar, merhabayın bakalım. Salı gününden günaydın hepinize. Hep de bu eskilerde ne varsa hep diyoruz ya, program boyunca ne varsa eskilerde vardı. Everybody Dance Now. Sabah sabah mı? Öyle deme. Sabah sabah tabii ki. Günaydınlar, günaydınlar hepinize. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Mars'ta hayat var mı ya? Bilmiyorum ki. Nerede insan varsa hepinize selam.

akşam olsun efendim. Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde Haşim Çolak ben. Hepinize güzel bir gün diliyorum yine. Kaliteli bir gün olsun. Müzik ve sohbetle dolu olsun. Çalışalım, şöyle güzelce çalışalım. Hava tam çalışacak havalardan. Yalnız hava iyi de cumartesi pazar 36-37 dereceye kadar gelen sıcaklıklar var. Şimdiden söyleyeyim ona göre. Günaydın, günaydın Arzu Hanım'dan geldi. Arzu kızı radyonun başından bekliyor. Günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar dilerim herkese. İyi yayınlarınız olsun Haşim. Kolay ve bereketli geçsin gününüz. Amin amin amin amin. Çıkın çıkın çıkın Radyo Kral'a gelin. Sizler de bu gönül. Gönül. Gönül. Gönlünüz açık olsun. Gönül pencereniz açık olsun diyecektim. Canlarım ciğerlerim benim. Günaydınlar. Teşekkürler Arzu, sana da bu güzel sözlerin için. Ve ikinci günaydın mesajım Londra'dan geldi. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Çıkın çıkın gelin. Mutlaka mutlaka mutlaka. Aşık kardeşim günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ben uyandım. Yarım saat oldu kardeşim. Sen uyanmadın mı daha? Haşim uyan uyan diye yazmış Ömer Londra'dan. Uyandım Ömer. Kahvemizi yudum diyoruz. Şarkıları hazırladık. Üstadım da dedi ya, uyan artık hadi sabah oldu diye, horozlar falan öttü diye. How is it going Mr. Ömer? Dayn. Kalimera Şoğlu her zamanki olduğu gibi Sevinç Market Derviş'e sormuşlar. Niye sormuşlar Derviş'e ama Sevinç? Günaydın o zaman Sevinç Market Kırköy'de, günaydınlar bakalım efendim. Raif Ahmet Sibel. Raif tatil iyi geçiyor anladığım kadarıyla. Hiç ses çelsin solucuğun çıkmıyor bakıyorum ha. Tatil mi, işler mi artık orasını sen biliyorsun. Günaydın bütün kral efendim. Günaydın Haşim Agam. Günaydın bakalım Raif'im. Atakan Tenatoğlu günaydın kardeşim. Ve Gökhan Güven. Gökhan neredesin oğlum sen? Günaydın Haşim abi nasılsın demiş. Gökhan Güven'im sabah günaydınlarına şöyle bir göz atıyoruz. Bu sabah kestane şekerleri, bilgisayar canavarları, asma yaprakları, zitin taneleri, düdüklü tencereler. Kalktı mı herkes? Aykan Agam. Aga. Günaydın Bakan Bey. O sivrisinek iş koşturucu iş yapacak mı acaba? Onu bir denemek lazım. Akşamdan da bayağı sivrisinekler oluyor etrafta. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Gökhan Pilek. Günaydın Gökhan'ım. Gökhan'ın mesajları hep öyle. Lambır lambır. Günaydınlar. Oğlum dur lan, sabah sabah fotoğraflara bak. Baban memzirdi oğlum seni sabah sabah. Dur. Ya bu kızandan çok fena sabahın kahretleriyle çok...

günaydın Esat. Hepinize günaydınlar ve Stuttgart. Tabii ki Stuttgart'sız olmaz. Bakan Hacı Yusuf, günaydın bakalım Yusuf Aga. İşler çok galiba bugünlerde, herhalde onlar olması lazım. Recep Bacanam'a da günaydınlar Çanakkale. Merhaba Frankfurt Havalimanı, günaydın. Çok çok günaydınlar. Kral FM dinleyicisi, bir farkımız, bir fikrimiz olsun. Bedava Sembol Radyo İstasyonu Kral FM'de. Müzik ve muhabbet sizlerle efendim. Maximum Hit Müzik Kral'la, Kral'da ve On Air Medya grubunda. Biraz morale ihtiyacınız varsa, iyi şeyler duymak isterseniz buyurun takılın efendim. Her zaman yeni, her zaman kral. Bu sese kulak verin. İskeçe'nin en alem radyosu Radyo Kral'da, Kral FM'de. Dinleyenler kulübündesiniz. Dinleyiz hep öyle dinleyiz. 4.30'dan beri mi dinliyorsun? Hayırdır? Hani sorularla bütün gece çocuk mu salladın kardeşim, ne yaptın gibilerinden. Arzu 4.30'dan beri hayırdır, uyku mu tutmadı? Yine mi sıcak Almanya? İşe mi gittin? 4.30. Çok erken kalmışsın. 4.30'da bu saate kadar iki tane kahve içmişsindir kesin. Ne oldu kız, fena fena rüyalar mı gördün yoksa da uyku mu tutmadı? Çok özel olmamak şartıyla tabii canım. Arzu diyormuş, sana ne be, uyuyamadım işte. İyiyim karşıma kaç, sizi sormalı. Raif abi, iyiyiz çok şükür biz de. Yanlarım ağrıyor biraz Raif. Yani tabi belimin arkası, yanlarım ağrıyor. Çözemedim bir türlü neden kaynaklanıyor. Masaj falan mı yaptırsam acaba kendime? Raif ne dersin? Oya kardeşim hoş geldin. Bir sabah rüzgar eser İskeçe'nin bağrından. Bir ses yükselir yine Kral FM frekansından. Abi siz bunu nereden buluyorsunuz? Böyle bir şeyde Nedim'de yazıyor bunları böyle Oya. AI mı? Gönül pasını siler, dertlere derman olur. Bir aşım abi kelamı bin bir yaraya dokunur. Tamam. Tamam. Cünenlik ışıklarıyla bizi sevgiyle buluşturan Aşım Ağabey ve tüm Kral FM dinleyenlere, can dostlara kucak dolusu günaydınlar. Almanya'dan Guten Morgen. Döktürüyor mu bakayım Oya Hanımcığım? Her salı saat 4.30'da, diğer günler 5'te. Ben de diyorum bir şey mi oldu, hayır mı oldu ya, böyle yani sabahleyin 4.30'da. Bu ne be ya? Kız da o saatte horozlar kalkmıyor. Horozlar kalkmıyor daha o saatte. Evinize, iş yerinize, eğlence yerinize, bağınıza, bahçesine gelen müzik konunuz Kral FM.

Seni bayır batlasın seni. Raif anlamış, ben anladım diyor. Yengemeler de sobalan diyor. Sopayla yanlarına mı vuruyor? Hayır, biz de sopa, biz şiddete karşıyız. Şimdi karşıyız, şiddete terlik var bizde. Raif sen evli misin bu arada? Evlisin ya, değil mi? Hayır, şiddete karşıyız Raif, olmaz. Öyle şey olur mu canım? Bellerim yanlarım ağrıyor, pampak. Halalarına nasıl günaydın bakalım. Halam da bu sabah 4:30'da kalkmış, 5'te kalkmış herhalde Arzu. Hayırdır ya bu sabah? Salı.

İngiltere'de gökyüzüne sıkıldım diyen yazan pilot izine çıkartılmış. İşte doğru mu acaba İngiltere'deki dinleyicilerimiz söylesine? Adam sıkılmış be. Yaz şuna faygana çıkalım ara. Dilleyi poşma Yusuf Agacım. Pap pap. Merhaba, sizi Bulgaristan'ın Haskova şehrinden dinliyoruz. Yüksel'e bir selam iletebilir misiniz? Yunanistan'a seyahat ettiğimizde her zaman radyonuzu dinliyoruz demiş Berk kardeşim. Yakışıklı Berk. Dobro utro, günaydın Haskova ve Kırcaali. Teşekkür ederiz. Yunanistan'a seyahat ettiğimizde her zaman sizi dinliyoruz. Yani orada Yunanistan'a seyahat derken şey mi geliyorsun Berk? İzine falan mı geliyorsun bizim buralara? Gümülcine, İskeç'e, Dede Ağaç, Kavala falan. Haskova'ya da günaydınlarımızı bir iletelim bakalım. Teşekkür ederim. Berk'le yeni dinleyicimizle tanıştık bu sabah. Çok güzel Berk. Memnun oldum sizinle tanıştığımıza. Teşekkürler. Buradan bana yazabilirsiniz. Evet, aynen. Instagram'dan yazabilirsiniz. Hacı Bedel Hüseyin günaydınlar. Gülşah Remzi hanımefendi. Durmuş Ali Zengin, Orhan Agalarım ve tabii ki kim? Karpuzcular Kralı, Sezer. Niye adamı karpuzcu yaptım ben sabah sabah gibi? Ben de bilmiyorum ki. Aykan Aga, çok yanlarım ağrıyor, bellerim ağrıyor. Aykan Aga diyecek şimdi, var onun çaresi be çocuğum. Bugün nasıl kahve içelim Arzu? Cappuccino mu içelim, frappe mi içelim, Türk kahvesi mi içelim? Kendimize gelelim yani birazcık.

Acaba nasıl kahve içsek? Siyah kahve içelim. Vallahi bu kız. Siyah kahve. Kahvenin beyazı da mı var? Yok, ben bugün kahverengi kahve içeceğim. Kahveyi nasıl kaynatırlar?

Yapıyorlar ya böyle Doğan Doğdu Güney'de zılgıt çekiyorlar. Nasıl oluyor iş? Mokatacı Yusuf. Ne bileyim işte ben bir çeşit kahve demiş. Sopa var da biz mi bilmiyoruz? Şiddet yok, sakin. Terlik var, terlik.

Kasama, İbrahim Tatlıses'in bu şarkısı. Günaydın Aşım abi, ne o sabah sabah terlik falan sopa var da biz mi bilmiyoruz dedi Yusuf Faganacı. Ola kala gurum, ola kala endeks. İyi ama. Kediciklere girme şimdi, dur. O zaman sütlü iç, ben siyah kahve içiyorum dedi Arzu. Kahvede sütü sevmiyorum Arzu. Sonra ceren yapıyor. Siyah kahve böyle oluyor. Ha, filtre kahve. Ooo, fincan da ne kadar güzelmiş kız. Oya hanımcığım, maşallah. Gel, gel, gümüle gel. Ali Bey, Yaşı Baka günaydınlar. Nerelerdesin sen, kaç günden beri? Yoktum ben ya, yoktum, yok. Aha. Ya, biz burada sanki 5 saatte beri car car sarı mikrofona kim ötüyor? Horoz mu? Ali Bey günaydınlar, kurdasanlı. Evliyim 13 seneden beri, 3 tane çocuk var, ellerinden öperler Haşim Agam. Raif Ahmet Sibel, Allah başlasın kardeşim. 13 senede 3 tane çocuk, Allah başlasın canım benim. Sen telefonun son 2 rakamı kadar çocuk yapmışsın herhalde. 9 tokmaklı kahveye Haşim Agam. Teşini yapacağım bir kahve. Dondom kurşunu gibi bir kahve. Yasemin günaydın. Sen de bizdensin, sütsüz. Yok, kahveyi sütlü içmiyoruz oğlum. Dokunuyorsun.

Günaydın Yüce Berber. Ne kadar güzel bir sabah mesajı bu böyle. Ya gönlü güzel kardeşim benim kurt. Günaydın Yüce Berber. Güzel bir gün olması dileğiyle bu gönderdiklerinden sonra güzel olmaz mı? Güzel kardeşim maşallah. Maşallah kahve fotoğrafları göndermiş arkadaş. Milay Moğlu. Deng dur döverim seni.

0: Sabah sabah dondon kurşunları. Oo, fantastik vurulmuş. Sütlü içince çok ciğeren yapıyor. Günaydın, başımızın tacı demiş. Bırak bayalar uyuyalım beri. Ya arkadaş hayırdır, akşam kimse uyumamış mı? Niye bu? Bir şey mi var? Dolunay falan mı vardı? Uyandırıyorsun hep beni demiş. Aa, ya benim evim sabah 9'da başlıyor benim program. Uyandırmıyorum kimseciklerim valla. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Fatih günaydınlar. Hacı Bedel günaydın kardeşim. Selamün aleyküm ağam. Hayırlı sabahlar. Fransa'da Kurtuluş Bayramı'ndan tatilden. Tatil. Lakin bize değil. Tabii ki Fransa bayramından sevgiler saygılar. Fransa'da bugün Kurtuluş Bayramı'mış Morgan Aga. Ama siz çalışıyorsunuz. Doğru anladın değil mi? Salut. Salut. Ne bu 5 saat ne zaman oldu? Oo, 5 saat ne zaman olmuşmuş? Ama nasıl olmadı? Golden Glass. Çok güzel bir giriş yapmış sabaha. Günaydın ma serseri. Günaydın bakalım bak Golden Glass. Ne yapıyorsun bakalım bak. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Misafir değil canım. Tatile gelecek arkadaşlar. Yasinler, Playboylar, Özkanlar. Program hazır mı? Golden Glass. Günaydın ma serseri. Bak bak. Arzu duyuyor musun değil mi? Yağdırıyor dinleyici bu sabah. Yağdırıyor. Dinleyicinin böylesi ala ala dümdük. Adem günaydın sana, ekibine ve herkese Haskova'dan selamlar. Bulgaristan Haskova günaydınlar. Çok teşekkürler Adem'im. Recep Bacanam ne yapıyor? Ray la la lay lay lay lay. Ali Bey bu nereden? Tayvan'dan mı yoksa Güney Kore tarafından mı? Ne bileyim oğlum, çözemedim. Bilgi birikimim çözemedi bunu nereden olduğunu anlamaya. Vallahi. Sabahleyin Ali bir, diğer Aliler. Aliler de çok ya bende bayağı. Lay la la lay lay lay lay lay lay. Ey bra. Ay demiş Ayhan Duman günaydın. Biz de buradayız. Ayhan'ım benim be. Magiras. Hayır be, Andy DiMarcos değil miydi o? Andy DiMarcos değil mi? Andy DiMarcos. Gire Andy DiMarcos Calimera. İyi ki nasıl yumuşacık oldu Ahtopo'da akşam öyle. Ağzında dağladın. Ne kadar güzel olmuştur, lezzetli böyle. Ey ey ey. Ey. Ray la lay lay lay lay lay lay. Güzellerden olur kayda. Fransızlar kimden kurtulmuş diye soruyor Fagan Hacı, Yusuf kardeşim, Orhan Aga. Siz mi kurtuldunuz yoksa sizler mi, yani Fransa'dan mı kurtuldular diye soruyor, merak etmiş adam. Çok da doğru bir soru. Yani Fransa kimden kurtuluyor dayı? Yoksa Fransa bizden, nasıl anlayamadık ki be, dur bakayım. Yazsın azıcık. Afrika'yı mahvetti o insanlar demiş. Oo. Sömürgeci mi onlar Yusuf Agacım? Hoppa! Çalarda olur bamya, ipeciser, hacca abla, çal pazarına satmaya gidecek. Horozlar erken uyur, erken kalkarmış, tavuklar da uyumamış bütün gece. Öyle benziyor. Kıymetli bir dinleyicim demiştim. Ben mübarek insan diyor. Bir sabah da uyu, geç program yap, biz de uyuyalım azıcık. Senin yüzünden sabah erken kalkıyoruz demiş. Ha, 9'da kalkıyoruz. Erken kalkıyor. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak o 9'da?
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final

lay. Aa, bilmiyorum, dur bakalım, soracağım şimdi Yusuf'cum. Tabii ki de sömürgeci devlet. Hayır canım, batı devletleri sömürgeci değil be Yusuf. Bize yanlış lanse edildi be kardeşim. Sömürgeci diye hiç sömürgeci olur mu batı be ya? İzzet Begoviç aklıma geldi. Dün Aylin'de paylaşmıştı. Bu arada Aylin, günaydın. Çok karışık işler demiş Ali Bey. Senin kafan karışık. Dilek Hasan, Halal Hanımefendi, günaydın, hoş geldiniz. Almanya işgalinden kurtulmuş Fransa. Onu kutluyor Fransa. İyi ki kurtulmuş yani Fransa. Kurtulmasaymış ne gelecekmiş başımıza. Allah'ım Allah'ım.

0: Mehmet kardeş, Mehmet Osman, günaydın abim. Sana bugün bir soru ile geldim ve bu soru fena soru. Fredo mu, frappe mi?
1: Oo, aynen aynen.
0: Atomu parçala desen şimdiye kadar parçalanmıştı o da. Fredo mu, frappe mi? Reklamlardan sonra cevap vereceğim Mehmet Osman.
1: Çok zor sordun bayağı.
0: Ben bilmem, eşim bilir ama dur bakayım, soracağız gene. Dur. Reklamdan sonra ben şey yapacağım, cevap vereceğim. Mehmet Osman, hayırlı işler canım ciğerim.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, arabacı köy, sünnetçi köy arasında
2: Kartal Cemil'de.
1: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, arabacı köy, sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541-30-50-53 ve 693-63-65-628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Safiyole! Safiyole!
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
9: Bak bu mavi o kelebek olayını bilmiyordum Yusuf. Şimdi şey söylüyorduk, sömürgeciler Avrupa devletlerini konuşuyorduk da kocaman Avrupa sahada izledi sadece boşnakların ölümünü dedi Yusuf. Dün bu konuya değinmiştik, Aylin de katıldı, sen de katılmıştın. 4 kere yer değiştirdiler cesetlerin yerlerini ama Allah'ın takdiri mavi kelebeklerin yoğunlukla toplandığı yerde cesetleri buldular diye. Yusuf bu konuda yaralısın. Galiba nasıl görüyorum? Hepimizin olduğu gibi. Duyarlılığın için de çok teşekkür ederim. Şimdi etraf karışık. Şimdi bak şimdi belaya bak şimdi demiş. Şimdi neye etraf karışık? Zaten ortam gergin ben Mehmet'im. Fredo mu frappe mi? Güzel kardeşim. Sabahleyin bir Fredo şöyle az şekerli ama. Akşam üzeri böyle günün yorgunluğunu atmak için de frappe mi desem? Doğru mu söylemiş olurum acaba? Fredo mu frappe mi? Ay çok meraklısın, bir Fredo getir Haşim abine. Ta ta ta ta ta ta ta. Ne oluyor böyle kısacık yapıyorsunuz böyle ya? Patos Kofi. Patos Kofi'den geçip kahveni alabilirsin. Ömer Osman kardeşim, Mehmet Osman. Patos Kofi. Facebook ve Instagram'da Patos Kofi olarak bulabilirsin. Koçtan dönü beni 41'de tabii ki paket servisi de var. Dinos'un hemen arkasında. Tuni. Ayrıca gümülcülerin kalfa lokumunu, kalfa kurabiyeleri, kalfa pastanesinin kalfa lokumunu ve kurabiyelerini de bulabilirsin. Ve eş zamanlı olarak da yurt dışında emekçi işçi kardeşlerimizi gönderiyorlar. Patos Kofi. Kolay gelsin Tuni. Lay lay lay lay lay lay lay. Avrupa'nın medeni olduğunu söyleyen herkes... Hayır, Avrupa'nın medeni olduğunu kimse söylemiyor. İzzet Begoviç de söyledi zaten. Zaten marşa da geçmiyor mu? Tek dişi kalmış canavar diye. Avrupa'da tek dişi kalmış canavar. Destur bakalım. Elbette frappe. Fredo da nedir? Fredo ne baya? Frappe tabii ki diyor. Biz frappeyi biliriz diyor. Fredo ne diyor? Fredo diyor... Sömürgeci devletlerin çıkarmış olduğu bir kahvedir diyor. Deli fişek. Günaydın Destur. Radyolarını yeni açanlar günaydınlar. Radyo Kral'dan, dinleyenler kulübünden. Deli fişek. Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyadan kendini dev sananları bir avuç toprak ile örterler. Hasan Çarıkçı günaydın. Hasan Çarıkçı şey diyormuş, Fredo. O mavi kelebekler işini bir araştır. Mavi kelebekler. Mavi kelebekler, günaydınlar. Demirden korksaydık trene binmezdik. Ben Verespit'i bekliyordum. Demirden korksaydık dayı, Verespit'e binmezdik. Keyfiniz nasıl efendim? Huzurlu musunuz? Vakitleriniz, kıymetli vakitleriniz nasıl geçiyor efendim? İyice misiniz? Canlarım ciğerlerim. Başla güne bizimle, enerji gelsin hepinize bakayım. Allah gönlünüze göre versin. Analizler nasıl? Analizler tamam mı? Deli Fişek, sen de fotosentez mi yaptın akşam? Akşam dinleyici uyuyamamış. Sabah bayağı bir böyle geldi. Sabah 4.30'dan beri uyanık olanlar var. 5'te uyanmışlar mesela. 6'da uyananlar var. Hayırdır, bütün gece fotosentez mi oldu? Ne oldu? Ah, çok bellerim ağrıyor, çok yanlarım ağrıyor. Oo, yanlarım ağrıyor diye bir türkü vardı Aykan Aga. Kim söylüyordu onu ya? Şimdi aklıma geldi. Efendim, Gökçeler'de 5. Yaz Festivali Cumartesi günü, 18 Temmuz Cumartesi, harika bir festival hazırlamış arkadaşlar. Gökçeler'de olacak, saat 8'de başlayacak. Orijinal ton tritirita. Orijinal ton Diridaktar ve DJ Zeynep ve çok çok müzikli, çok çok hediyeli, 180 tane hediyesi var. Gökçeler futbol sahasında olacak. Gökçeler 5. Yaz Festivali asfalt boyunda. Kaçırmayın diyelim. 180 tane hediye var. Büyük çekilişte bir çeyrek altın. Ya onu yapsaydınız, tam altın yapsaydınız çocuklar. Gökçeler 5. Yaz Festivali'ni hazırlayan arkadaşlar, emeğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çocuk oyunları var, 180 tane hediye, çekilişte, büyük çekilişte çeyrek altın, tüm gece eğlence, yemek ve içme. Gökçeler'de, Selo'da 5. Yaz Festivali'nde. Duyduk duymadık demeyin. Duyanlar duymayanlara söyleyiversin, okey. Fotosentez yapmıyorum, mitoz bölünüyorum aga ben. Dondurmacı. Selam Haşim abi, nasılsın? Bak ne kadar kibar gönderiyorlar böyle. Hücreler mitoz bölünme. Mitoz bölünmeyle hücreler bölünüyordu. Fotosentezde de bitkilerin hücreleri bölünüyordu herhalde. Bayağı bir sentez analiz, fotosentez olayına girdik yine bugün. Tütün tarlasında çalışanlara da

Village Market, Seller Öz Süpermarket'te kazançlı alışverişin ve gerçekten uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler, karpuzlar, soğuk, kavun. Dün bir karpuz muhabbeti vardı, bugün açmayalım onu. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler. Çok çok çeşit tatlılar, günlük üretim taze tatlılar da yine Village Market'te. Ve DM meşhur Alman ürünleri geldi Village Market'e. Alman bakım ürünleri. Bir şey soracağım. Sor. Ama zor olmasın. Bugün niye çok soru soruyorsunuz bana ya? Sömürgeci devletlerden girdik. Fredo mu, Mredo mu dedi. Aman Fredo mu, Frappe mi dediler. Efendime söyleyeyim. Terlik mi, sopa mı dedi Yusuf. Aylin'cim bir dakika, okuyacağım mesajını. Evet Yusuf, sen de hemen yanlış yere aldırıyorsun muhabbeti boğulup. Ve Village Market evlere servis de var, 15 euro ve üzeri siparişlerinizi, alışverişlerinizi evlerinize, iş yerlerinize kadar getiriyorlar. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car yani araba kiralama hizmeti de var. Village Market'te yok yok. Village Market Seller'o Instagram hesabı da aynı bu şekilde söylediğim gibi. Village Market Seller'o. Sinapoğlu Holding, günaydın bakalım. Haşim ile Tabiat Bilgisi dersine hoş geldiniz. Azıcık kimya, biraz fizik, hafif matematik, bolca tarih. Gerçekten beni anlatmış bu cümleler. Hepsinden var, hepsinden var, hepsinden var. Sinapoğlu Holding hoş geldin. Hepsinde varız, nikah masasında hariç bütün masalarda varız deli bir şey. Hepsinde. Ha, o İskoçya futbol kartlarını almadım. Listeler bende en kısa zamanda çıktığı zaman. Hiç de unutmadım. Onun liste burada önümde duruyor zaten. Ben teker teker arayacağım, kartları size vereceğim. Onun duyurusunu ben yaparım, tamam mı? Okey. O konuda da anlaştık. Ooo, bayağı bir takip gelmiş. Tamam, bir bakacağım ona da. Mavi kelebekleri şimdi öğrenmen beni şaşırttı Aşım abim. İlk duyduğumda çok etkilenmiştim. Allah takdirine, kadrine, kudretine bakar mısınız? Bir bilgim yoktu. Gerçekten bir bilgim yoktu Aylin. Şimdi de bir bilgim yok mavi kelebeklerle. Şey, mavi kelebekleri gördüğüm var. Hatta fotoğraflarını da çekmiştim. Bir yerlerde rast gelmiştim ama. Mavi kelebeklerin Bosna Hersek'teki olayla ilişkilendirmesi hakkında inan en ufak bir bilgim yok. Yani tabiatım gereği bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı kesinlikle sevmem. Ya en kısa zamanda bu mavi kelebekleri öğreneceğim Aylin. Biz de küçüklerimizden de bir şeyler öğrenebiliriz. Büyüklerimizden de bir şeyler öğrenebiliriz. Teşekkür ederim. Mavi kelebek muhabbeti. Faganacı kardeşim hatırlattı. Bosna Hersek'teki olaylarla ilişkili olarak. Çok teşekkürler. Hazır olduğunda haber versin. Tabii ki veririm hazır olduğunda. Onlar 2026-2027 kartı diyarki yazlar. Tabii ki de. Ve efendim Kıdap Fandozopoli yepyeni bir yeni enerjileriyle geldi arkadaşlar. Bakacağım bir dakikacık azıcık. Sponsorlarımı bir okuyayım. Oo, bu sabah yetiştiremiyoruz şeyleri. Ayberk'im sana da günaydınlar. Evet evet, cumartesi günü, 18 Temmuz cumartesi günü Gökçeler'de 5. Yaz Festivali var. Daha sonra tekrar okuyacağım duyurusunu. Kıdan Fandosopoli. Özbay hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Gıdap Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerji kapısıyla Bekirli yolu üzerinde, KEP'in hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fandosopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıdap Fandosopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek içinse resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi ve eğitici çizgi filmlerle Gıdap Fandosopoli, Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde çok çok çok kolay bir yerde. ESPA programı alan aileler için de bedava tabii ki. Ön kayıtlar başladı. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için 694-57-50-777 693-28-96-372
Facebook ve Instagram'da Kıdap KDAP Funduzopoli. FUNTOZOPOLI şeklinde yazarsanız, doğru yazdığınız zaman oradaki bilgileri, ESPA programıyla alakalı daha geniş bilgileri, ön kayıtlar ve iletişim numaralarını bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta Gıdap Fandosupoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler de arıyorlar. Ve Gıdap Fandosupoli, think different, farklı düşünün. Yatitap edemez. Aksizum.

Deli Fişek sormuş, Kurtuluş Savaşı gördün mü sen, yoksa Fetre Devri'ne mi yetiştin? Kurtuluşu mu yoksa kuruluşu mu yetiştin? Mitos bölününce böyle oluyor. İki ucu... İki ucu karışık. Niye girdin oğlum sen bu kadar derin konulara sabah sabah 9.49'da? Hayırdır? En çok da hoşuma gidiyor böyle şey, hoşuma gidiyor sabahleyin. Kahve fincanlarıyla kahvenizi yudumlarken, böyle güzel yaz sabahında bir taraftan işlerinizi yaparken kahveleri yudumluyorsunuz. Fincanlar da bir o kadar güzel. Afiyet olsun. Fal bakıyoruz mu fal? O zaman hazır ol, daha zor bir soru geliyor. Bize bu kadar soru lisede sorulmadı. Edebiyat öğretmenimiz, kimya matematik öğretmenimiz bu kadar sormadı. Ha, sor bakalım. Bugün bayağı bir soru var ya. Aylin yetiş, sorulara cevap veremiyorum. Ali Bey sesli mesaj göndermişsiniz. Biraz sonra dinleyeceğim. Sabah kahvesi saat 7'de içtim. Kral FM her yerde. Çok da güzel bir kupayla birlikte sabah kahvesini sen nerede içmişsin oğlum böyle, Hasan Çarıkçı? Bu bizim İskeçe ve civarı değil. Kayhan Sinepoğlu, günaydın Aşım abim, hayırlı işler. Teşekkürler Kayhan'ım, size de hayırlı işler diliyorum. Aşım aga, bu Bobo'ya abim bacana iş yaptı. Sor bakalım Bobo'ya İsmail'i tanıyor mu? Dur bakalım, Bobo dükkanı açtı mı da? Bobo günaydın. Dükkanı açtıysan soruyorlar. İş yaptı. Sor bakalım İsmail'i tanıyor mu diye soruyor. Raif Ahmet. Hele İsmail kimdir da? Günaydınlar, iyi yayınlar. Fredo Espresso sade. Günaydın Mehmet Ali Brandt. Fredo Espresso sade. Bir dinleyicim dedi ki Fredo Mredo ne ya? Eskiden Fredo mu varmış?

Günaydın abi. Bugün yeni haberler var mı? Memleketten, dünya genelinden. Günaydın Mentere Cahşim Bey. Leftere şu aydınız. Şu aydın o lefterakus. Kalimera lan. Niye öyle yazdın oğlum? Metreji yazmış bak. Vay vay metreci. Metrecim mentrecim oğlum. Karar ver. Aslıcığım günaydın, hoş geldin. Barış Kalfa günaydın, hoş geldin. Barış yine Barış Manço'dan mı şarkı istiyorsun? Barış Kalfa Barış Manço'dan. Frappe'yi 25 sene oldu bırakalı. Yapma be ya Yusuf abi. Ne bu be? Frappe gibi bir şey bırakılır mı be? Frappe. Horoz ölmemiş daha. Ölür mü horoz bu oğlum? Akşam erken yattı.

Şimdi mavi kelebek olayını bilmediğimi söyledim. Yusuf abim göndermiş hemen. Şöyle gerçekleşmiş olup. Efendim, Sırp güçleri katliam yaptıkları binlerce boşnak sivili kimsenin bulunmaması için derin toplu mezarlara gömmüştür. Yıllar sonra Potoçari anıt mezarlığı ve çevresindeki toprağın jeolojik yapısının değişmesiyle sadece bu toplu mezarların üzerinde açan ölüm çiçekleri çoğalmıştır. Bu beyaz çiçeklerle beslenen kanatları mavi renkli kelebekler doğa bilimcilerin ve kayıp yakınlarının dikkatini çekti ve böylece toplu mezarların dolayısıyla kayıpların akıbeti belli olmuş.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Ben de diyorum bu Münih'teki BMW fabrikası kapandı mı baya, bu arkadaşlar bir şey yazmıyorlar. Herkese günaydınlar. İşinde gücünde olanlara kolaylıklar dilerim. Sana da iyi yayınlar demiş Sıracım, 241 sıralara şaba. İlker Paşa, sen ne zaman geliyorsun, yavaşça yavaşça bakalım. Kapamadınız mı BMW fabrikasını da Münih'te? Stuttgart, Münih, Bonn. Bir dinleyicim o kadar zor bir soru sordu ki benim bunu çözmem için çok tarih kitaplarını araştırmam lazım. Okuyalım mı bu soruyu? Evlenmeden önce insanlar birbirine deli gibi aşık oluyor. Çok seviyorum sana. Ben de çok sana seviyorum. Ha, bu dinleyiciydi. Bana mı

Hayatımıza bir çocuk girdikten sonra erkekler sevgilerini göstermekten vazgeçiyor. İçimizden gösteriyoruz biz. Aa, nasıl göstermiyoruz canım şeyimiz, sevgimizi? Aa. La la la la la la. Gösteririz, çiçek alıyoruz, böcek alıyoruz, çikolata, kahvedir böyle. Pirzola paydak ya. Bobodan çevirmeler falan.

Teşekkür ederim. Şarkı için sürpriz bir şarkı var sana da. Aslı sihir gibi be. Dilek Hanım, size de günaydınlar. Lay lay lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay. Celepliye, Fıçılı'ya, Emirli'ye, Yasıören'e, Alikeya Mahallesi'ne, Gelin Mezarı'na, Karaçukur'a, Soğuc'a, Göştere'ye, Otmanören'e, İhtiyar Mahalle'ye, Bratankova'ya, Paşevik, Duancılar, Üyüköy, Oyunköy, Kırköy, Atmacalı, Gökçeler, Kireççiler, Yenice, Yalımlı, Yasıköy, Balabanlı, Boyacılar. Boyacılar dinlemede mi Boyacılar? Körsallı, Saltıklı,

Hey. Evin, Avin, Drive, Şaban Bandak, Ceyhan günaydınlar. Şaban abi günaydın. Lay lay lay lay lay lay lay. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, Bandak Şaban'da en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeli ve mini market ürünleriyle çok yakında Mikel markası kahvesiyle birlikte Avin Drive. Nerede? İskeçemizde. Kikliko var ya, Kikliko şu ada dönüyoruz hani. Dön baba dönerim, dön baba dönerim, döne döne. Dönüyoruz. Demokritos 39, Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında Kikliko'da Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında efendim Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak. Yak bakalım şu mangalı diyorsunuz. Gaziantep'ten kömürler nerede? Avin Drive'da var. Tezyak odun kömürlerini bulabilirsiniz. Uzun yılların kalitesi ve hizmetiyle ve uygun fiyatlarıyla Eskişehir Portalaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde. Akaryakıt istasyonları, temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, uygun fiyatlar, akaryakıt istasyonları, Avin, Elin, Drive, Bandak Şaban. 2541 078

07 692 42 74 718. Lay lay lay lay lay lay. 3 hafta sonra Allah kısmet ederse oradayım sıra. Hazırla kendini, uçuracağım seni. Ne uçuracağım derken? Ay'a mı çıkacağız sıra? Nereye? Mars'a mı gideceğiz? Elon Musk uçar da biz uçamaz mı diyor sıracı. Lay lay lay lay lay lay. Ayko ayko ayko. Ne yaptın o derece? Tarla mı suladın da yanların ağrıyor diye? Hiç sorma Yasin, hiç sorma. Karpuzları suladım Yasin. O yetmezmiş gibi Aslı dedi, bu şarkıyı dinle iyi gelir sana dedi. Aslı hazırla, günün yemeğini alacağım senden.

Bastı kız vallahi iyi geldi. Aa, iyi geldi. Kim bu? Şaban kim bu? Sanki sağ tarafımda ağrısı gitti gibi Aslı. Kaptanım abim günaydınlar bakalım kolay gelsin. Sıra diyor ki bence seni maça getirecek. Rams Park'a. Aa, ben gitmem oraya. Rams Park'a gitmem ben. Bedava verseler gitmez. İnönü'ye tamam.

Kurt beni nerede dinliyor acaba? Güven, kurt nerede bu oğlum? Teknolojiye. Günün yemeği geldi tabii ki. Biber dolması bol bol kıymalı. Niye bol kıymalı aslı? Biberler oldu şimdi tam zamanı. Kırmızı biber böyle. Yeşil biber bol bol kıymalı. Pirinç azıcık içine böyle. Karnımız tutsun be. Sabahların kraliçeleri bak, günün yemeği geldi. Kurt yorgun. Günün yemeği geldi. Biber dolması bol kıymalı. Kıymalı daha lezzetli oluyor. Katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Bereketli olsun sofran kardeşim benim. Anında yetişiyor Aslı. Evet kızlar, günün yemeği biber dolması bol kıymalı. Ayran da yanına, ayran. Ayranla gider mi yoksa çalkamadan mı çıkaralım yoğurdu? Nasıl yapalım Aslı? Kaymaklı yoğurt mu, ayran mı?

Dana kıyma yerine dolma hafif olmasını isterseniz tavuk kıyması veya tavuk butunu incecik doğrayın, o da olur demiş. Biber dolmasına Mehmet Ali Brandt o magiras. Güvenim. Artık efendim damak tadınıza göre isterseniz kıymalı, isterseniz incecik tavukları da doğrayabilirsiniz biber dolmasının içine. Fırına verin, yavaş yavaş ya, böyle kısık ateşte pişsin. Günaydın çılgın radyocu. Günaydın be yakışıklı güvenim benim. Ayçiçek tarlasında çiçekler, ayçiçekleri, güne bakanlar güzel ama sen güne bakanlardan daha güzelsin yakışıklı kardeşim benim. Canım ciğerim güvenim, kolay gelsin. Tarlalarında suculuk işi yapanlar, çapalar, efendime söyleyeyim biber toplayanlar, kolaylıklar diliyorum.

Gelecek kaygısı, dertlerim, derslerim, işler, güçler, cart, curt. Ama o sırada kafamızın içi Zilevo. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'ndesiniz. İyi ki varsınız canlar.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Yolunuza yoldaş olan radyo. İngiltere Ömer Londra'dan. Kardeşim bir de biber dolmasını bulgur ince doğranmış, mantar ince doğranmış, kapya biberi bir de böyle denesinler. Ömer'im, ağzının tadını biliyor Ömer, teşekkür ederim. Günün yemeğini belirledik. Biber dolması. Çok güzel. İster kıymalı yapın, ister böyle incecik tavukları doğrayın. Artı biber dolması bulguru ince doğranmış, mantar ince doğranmış, kapya biberi bir de böyle denesinler. Deneyin efendim, bugün bir de böyle deneyin. Ömer teşekkür ederim, sağ olasın. Sende ne yemek var bugün Ömer'im? Güven, kurt çok yorgunmuş. Akşam misirleri sulamış, karpuzları sulamış, kavunları sulamış. Dedim o karpuzlardan bana bir tane getirmezsen yağdırırım dedim radyoda. Lay lay lay lay lay lay. Ali Bey de yorgun. Sezer Dobro Utra çok arbayt. Bitiremedin şu arbaytları. Düğüne kadar yetiştir onları. İngiltere'de Almanca niye konuşuyorsun kardeşim sen? İngiltere'de İngilizce al, İngilizcesi konuşsana. Çok arbayt ne ya? Arbayt. Ya. Schön muss arbayt. Richtig. Das meine Mönchengladbach Borussia Dortmund. Ich liebe dich Sezer. Ich liebe dich. Ja, so. Kalamata hoş geldiniz. Günaydınlar bütün karşı mahalleye kızlarına, patates köfte fırında. Kalamata'dan da bir yemek tavsiyesi geldi. Kalamata çok güzel Gülşah Hanım, görüyorum bazen paylaşıyorsunuz böyle. Dam denizin kıyısında böyle. Gezilecek tarihi yerler var mı Kalamata'da Gülşah Hanım? Gülşah Hanım bizi bir bilgilendirsin. Kalamata'ya gidersek nereleri gezelim? Ne yiyilir ne içilir Kalamata'da? Çetin Mehmetoğlu, Çetin abi hoş geldin. Bildir Optik selam bekliyor senden İstanbul'dan. İstanbul'a kadar uzanıyorum hemen. Çetin Mehmetoğlu, Bildir Optik sahibi ve çalışanlarına

Çetin Mehmetoğlu, Bilir Optik. Var mı İskeç'ten istediğiniz güzel bir şarkı? Yunanca, Türkçe ne istersiniz? Lay lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay. Çetin abime de Plastik Atarak size de kolaylıklar diliyorum. Serkan Süleyman, Çetin Mehmetoğlu. Çetin Mehmetoğlu ve Radyo Kral'dan İskeç'ten Bilir Optik İstanbul'a kucak dolusu selamlar. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Master Travel diyeceğim, diyemiyorum. Yasemin Hanım çünkü mesaj gönderdi. Yasemin Hanım mesajını bir okumamız lazım. Günaydınlar herkese. Karşı mahalleye kızlarına da Kalamata'ya da selamlar. Kalamata'dan karşı

Aylin'i okudum birazcık, Mavi Kelebekleri. Akşama vaktim olursa onları bir değerlendireceğim. Şöyle güzelce okumak istiyorum onları tekrar. Buenos dias. Buenos dias my friend. Manda karşım. Namı diğer Sifu Daskalos. Spartacus Kung Fu Okulu öğretmeni. Harika bir okul, harika bir öğretmen. Çok uzun yıllardan beri Kung Fu dersleri veriyor. Spartacus Kung Fu Okulu Aşın Bandak. Buenos dias.

Önce hadi çal bu bir Bugaz'la neşelenelim. Seni bay edepsiz Yasin seni. Gürkan'dan duyuyorsun Bugaz'ları. Sonra çal bakalım Bugaz. Duyuyor musun sıra yine işte. Bugaz işte Yasin. Parem hangi şarkısı baba Yasin? Hacı Meden az kalsın okuyordum var ya bak yemin ederim hırpalayacağım seni bak kızan yazma böyle şeyler. Kestaneyi sobada seni odada, parayı dolarda seni duvarda, sütü çilekli kahveyi gülü bir gün seni her gün severiz. İyi ki varsın Haşim Agam, iyi yayınlar. Hacı Meden Hüseyin ve Hamdi

El az topa bu istiyor ya. Baksana be ya. Dur şimdi İlker Sıracım çal derse çalacağım gelsin. BMW fabrikası Münih. Elastu Papu. Bari mi ya? Kutu aplı. Ya, ah be. Diye taraftarı. Bari mi ya Kokora?

Ya seni rica ederim yalnız, bizim belirli bir seviyemiz var. Ne bu be? Elasto Papu. Pardon, din hafta. Evet, de yine tam top ile. Köprüden geçti gelin. Hangi köprüden?

Sana sırandan iyi tatiller, iyi uçuşlar dilerim. Uçuracağım seni dedi adam. Sıramda ne araba vardı be ya? Biz uçuyoruz, tutmayın bizi. Mars'a kadar gidip geleceğiz sıramdan. Lay lay lay lay. Reklamlara gideceğim ama ondan önce Master Travel'i bir tanıtayım sizlere. Müsaadenizle efendim. Sınırları aşın. Dünyayı Master Travel'le gezin, keşfedin. Hayatın tadını çıkartın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve yeni heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Sarol Ayakkabı'nın karşısında Panagi Çaldar 19 İskeçe'de, Gümülce Sokağı 19'da. Lay lay lay lay lay lay lay. 3 milyon otel anında rezervasyon. Yunan adalarına paketler, ekonomik paketler, balayı paketleri. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanına güvenli bir şekilde transfer ediyor, hem de havaalanlarından evinize istediğiniz yere getiriyorlar. Araç içi servisiyle birlikte araba kiralama hizmeti Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de yapılıyor Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz, uygun fiyatlar ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Memleketimizin telefon kod numarası 0030. Sabit telefonu veriyorum Master Travel'in. 2541-30-52-72. Cep telefonu da 694-326-95-36. Master Travel. Facebook ve Instagram'da da bitişik şekilde yazıyorsunuz Master Travel. İletişim halinde olun. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını takip edin. İnternet sayfaları da var tabii ki. www.mastertravel.gr.

demiri ateş ile döveceksin. Demir, o öyle değil. Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyada kendini dev sananları bir avuç toprak ile örterler. Senin yazdığın sanki pek... Dur bakayım şimdi, şarkı arasında bir daha okuyayım ben onu. Haşim onu anlamadı.

da paylaşabilir miyim, paylaşmayabilir miyim, paylaşabilir miyim? Bunun bir iznini sen ver istersen ilk önce. Ondan sonra okurum eğer senin için de uygunsa. Benim için bir sıkıntısı yok tabii ki. İlker Sıracım ne yazmış? Sıra bir şarkı istersen. Bir şarkı iste tabii Sıracım. Şöyle bakayım, hangi şarkı istiyorsun? Ya bu kızanlar çok edepsiz benim. Çok edepsiz. Hele gene bu Yasin var ya, çok. Hep bu gazdan şarkılar istiyor benden. Gürkan'dan dinleyip benden şarkı istiyor. Perihom, Sedan ve Perihan züccaciyecimiz. İskeçemizde züccaciye denilince akla Perihom züccaciyecilik gelir. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perihom'da. Ve %20'ye varan indirimler, öğrenci indirimleri var. Firas 3, Xanti İskeçemizde. Yaz boyunca devam edecek. Daha çok fırsatlar var, kampanyalar var. Onları da tabii ki Perihom yazarak sosyal medyada takip edebilirsiniz. Olay Otospiyeti 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiyara beyaz renkte tost makinesi 15 euro. Aplostra metalik çamaşırlarınızı sermek için 11 euro sadece. Fididiki fosfora. Olay Otospiyeti Perihom. %20'ye varan indirimler var öğrenciler için. Yaz boyunca da devam edecek bu indirimler. Biraz düştü İskeçemizde Perihom. Kolaylıklar diliyorum. Seden teşekkürler. Halkidiki'ye de selamlar. Bugün Halkidiki yazmadı herhalde, işleri var.

Bu arada biliyorum tabii ki takip ediyorsunuzdur internette. İran-Amerika Savaşı yeniden başladı. Petrol fiyatları yine çıkacak bu gidişle. İyi be Mehmet Ali Bülent abi. Bunlar birkaç gün önce, bir 20 gün önce Dünya Kupası başlamadan önce barıştılar ya. Selamün aleyküm, aleyküm selam Trump falan filan, biz barışalım dediler falan. Ne oldu şimdi tekrar yine savaş başladı? O onlara füze atıyor, onlara pirav atıyor falan filan böyle. 4x4 pirav, pagota, dondurma. Bugün biraz da bir spor haberlerine bakalım. Verin çocuklar bana diğer sayfayı. Ha bunu, teşekkür ederim. Bu akşam saat 10'da Fransa-İspanya maçı var. Durmuş Alagam, Orhan Agamlar bakacaklar herhalde. Fransa-İspanya maçı. Bu akşam, yarın da Arjantin-İngiltere maçları var. Yarın mı o da Yasin? 2.45, 3, 3.20 oranlar. Stihme oranlarını da veriyorum. Aso 2.45 beraberle 3 euro veriyormuş. İspanya kazanırsa 3.20. Oranlar bayağı iyiymiş mi? Fransa-İspanya maçı bu akşam Dünya Kupası'nda saat 10'da oynanacak. Efendim söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya Güneş Gold'ta. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası Güneş Gold. Yaza yine damga vuracak. Evet, fırsatlarla geldi. Güneş Gold yanınızda ve yanınızda. İskeçemizde kuyumculuk adına zarafetin ve mükemmelliğin ve göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeç'teki yeni adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Mikhail Karoli 22A'da. Hem yanınızda hem yarınınızda Güneş Gold. Bobo dükkana gitti mi acaba? Bir bakalım, bir seslenelim. Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Pazartesi hariç her gün saat 12'de dükkanını açıyor ve gece geç saate kadar sizlerle birlikte. Dinleyeceğim Aykan Agacım bir dakikacık sesli mesajını. Mangalbaşı lezzetler mi arıyorsunuz? Okoreç mi? Oğlak, kuzu çevirme mi? Hepsi siparişe göre. Tosteki tu Bobo Seydan İdris'in dükkanında. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris ustamızla birlikte temiz, sıcak, tazecik dumanı üstüne lezzetler ve uygun fiyatlarıyla Bekirli'de ustamız Tosteki tu Bobo. Everybody dance now.

Döner tavuk aradınız, lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekleriyle ve çok geniş menüsüyle. Yemekten sonra soğuk karpuz ve kavun ikramıyla Tosteki Tu, Bobo, Seydan İdris, Bekirli'de. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak yazın. Hem fiyatları, hem ürünleri, hem yeni kampanyaları anında takip edin. Hem benimle, hem Radyo Kral'la, hem de Instagram'daki sayfasıyla, hesabıyla. Tosteki Tu Bobo 2534-031-202 698-7596-105 Bobo!

Kanakacığım, der misin İspanya alacak maçı? Çok iddialı bir şekilde söyledin ya, o yüzden. İspanya maçı alabilir mi? Bilmiyorum, alabilir herhalde. Fransa'da da, İspanya'da tecrübe var. Fransa'da genç çocuklar var. Orhan Akım ne diyor acaba? Kim alır? Fransa mı, İspanya mı? Hayret Sultanım, günaydınlar. Fransa-İspanya maçını. Ha bu arada çok memnun oldum. Yani güllü yaptırmışsın, güllüyü. Çok mu kurşunlara geldi? Cazıl cazıl yaptı mı kurşunlar? He agacım. Filibeli Ahmet İlmi, selam olsun. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar, iyi programlar dileğiyle. Çok yağmurlu bir günden herkese çok selamlar. Neredemiş o yağmur be ya? Esat. Almanya'da yağmur mu var?

İnsanın böyle dostları olmalı. Hamdi günaydın kardeşim benim. Abi sabah kahveni içtin mi? İçtim. Siyah kahve içtim. Arzu Hanım dedi siyah kahve içelim, ondan içtik. Tex'ten stüdyoya getirelim istersen demiş. Baba, ne dostlarım var benim be. Maşallahınız var be oğlum. Sağ ol Hamdi'cim, teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Aynalı Baba, Aynalı Baba. Ne olacak bu işler böyle be ya? Han sarhoş, hancı sarhoş. Giden sarhoş, kalan sarhoş. Serhoş. Farsça bir kelime. Biliyor musunuz ne anlama geliyor? Serhoş. Yolda yabancı sarhoş. Brayansı, sizin orada da mı çok yağmur var? Abi düne kadar yanıyordunuz ya cayır cayır. Klima arıyordunuz ya. Yasin kardeşim dedi ki bizde de çok yağmur var dayı dedi. Aa, bu kelebecik nerede? Bugün kelebeklerle sohbet ettik. Bizi deniyorlar ya internetten, telefonlarımızda hep kelebek şeyleri, mesajları geliyor. Bir güzel kelebekti bakalım. Ne kadar güzel kelebek o, öyle bir kahverengi bir kelebek. An sarhoş, hancı sarhoş. Gelen sarhoş, giden sarhoş. Birazcık serinledi o zaman Esat değil mi? Çünkü bayağı bir sıcak yapmıştı. Çiçekler açsın bakalım, hadi bakalım. Gönlünüzde, ruhunuzda çiçekler açsın. Kelebekler gelsin evinize.

Baylar ve sevgili çocuklar, kahveler içildi, yemeklerin tarifi alındı. Hangi takıma oynayacağız? 2.5-3.10-3.10'a Fransa mı İspanya mı? Onu da öğrendik. Sohbetler edildi. Spor haberlerine baktık. Amerika-İran savaşı devam ediyor. Bu gidişte petrol fiyatları yine tepetakla gider. Arkadaş dediğim böyle olur olmalı. Hayır, arkadaş değil, dostuz. Hamdi Şahin. Şahin'e selamlar efendim. Abi, değinmek istediğim birçok mesele var. Mesela Haluk Levent ile ilgili söylenen bir takım yolsuzluk iddiaları eğer gerçekse güven duygum pert. Vallahi ben de üzülerek okudum. Aynen, ben gerçek olduğunu sanmamak istiyorum. Nasıl bir cümle kurdum ben böyle? Gerçek olduğunu sanmamak istiyorum dedim. Aşım Türkçe'ye güzel konuş. Aşım Türkçe'ye güzel konuş. İnşallah doğru değildir bu iddialar Haluk Levent ile alakalı. Aylin kardeşimin bir diğer meselesi de şöyle, değinmek istedi, söylemek istedi. Küfür edecek de zor tutuyor Aylin kendini. Aylin'im sakin, sakin. Otmanyarı Köstre yolunu yapma düzeltme işlemlerini durdurup yolu yapmaktan vazgeçmeleri, buradan tüm yetkililerin gelmişini, geçmişini seveyim diye. Aylin edebiyatın harika kız, bayıldım valla. Aşım abi sevdi bunu. Niye durdurmuşlar ki Otmanyarı Köstre yolunu yapmayı? Bir kere orası çok güzel bir yer. Otmanyarı'na gitmediyseniz kıymetli dinleyicilerim mutlaka gidin görün. Ta Halkidiki'den Dede Ağaç'a kadar, Samotrakya'ya kadar gözüküyor böyle. Mükemmel ağaçların altında serin mi serin. Kahve için bir şeyler yiyin, çocuklarınızı götürün. Aşım yılan falan vardır demeyin. E vardır yılan yani, olmasın olur mu? E ne olacak yılan varsa yani? Kaç kişiye duyduk şimdiye kadar yılan ısırdığını? Bel ısırmayan yılan bin yaşasın derler de aynen öyle. Otman yerine gidin kıymetli dinleyicilerim. Kafamda sekmeler üst üste sayısız bir şekilde açılmış, beynim error vermek noktasında abi demiş Aylin'im. Aylin sakin. Sakin kara kızarım, sakin. Selam agacım. Durmuş alakam. Selam. Salu. Senden bir ricam olacak. Seyfettin Sucu'dan Bağla Bohçan'ı istesem çalar mısınız bir zahmet? Seyfettin dayım nereli? Çalalım abi tabii ki. Bir hazırlatalım arkadaşlar, bir hazırlasın. Bu arada üşemeyin, bana salatalık ve domates getiren arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Salatalıklar gerçekten lezzetliymiş. Kütür kütür vallahi. Stüdyoya da aldım bir tane, inşallah patron bir şey demez. Ne oluyor Özden, ne yiyoruz gibilerinden falan böyle. Seyfettin Sucu. Sizin taraflardan mı? Durmuş Akacım. Bu adam garikin. Dedem derdi ki. Bu tür başlayan mesajları mikrofonu kapadıktan sonra şarkı aralarında okuyorum. Dedem derdi ki. Arkadaş bu dedeler de ne çok biliyormuş be ya. Müsaadenizle hemen bir ot elektrikçisi, elektrolojisi Ahmet Sami Ustam diyelim mi? Diyelim Ahmet Sami Ustam. Thermal Acoustics Oktoş Oktombürü İskeçemizi Kavala istikametine giderken, çıkarken sağ tarafta hemen Ahmet Ustam'ın, Ahmet Sami Ustam'ın elektrikçi, ot elektrikçisi dükkanı. Yani elektrolojisi haftaki ünit. Elektrik, elektronik yedek parçaları, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet'te. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlarıyla oto elektrikçisi Ahmet Ustam İskeçemiz'de. 693-979-2743 telefon numarası. Instagram sam.electrician. İki tane yepyeni klima makinesiyle klima temizliği, bakımı ve sıvıların kontrolü. İgralara bakıyor yani, igra. Ahmet Ustam, Sami Ustam. Everybody dance now. Batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, klimalar. Özellikle önemli klimalar. Sabah söyledim, ifade ettim, bir daha ilave edeyim, bir daha söyleyeyim. Hafta sonu bayağı bir sıcaklıklar geliyor, 36-37 derecelere kadar. Klima lazım olacak motorunuzda, verespitte, talikada, kombinada, arabada, hambalda, kamyonda. Bir baktırın derim elektrolojisi haftaki Newton Ahmet Sami Ustam'a. İskeçe'ye çıkarken sağ tarafta dükkanı. Google Map'ten yazarsınız. Thermal Acoustics Oktoş Oktombürü. Thermal 28 yazın. Ahmet Sami yazın. Hemen çıkaracak zaten. Yeah.

0: Hareketli müziklerle sizler.
1: Allah tuttuğunu altın etine.
2: 10, 9, 9, neydi lan?
3: 8 abi.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, burada, burada, burada.
1: Çal oğlum, çal, çal.
4: Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Ha? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Neyi ver bakayım? Ne var ise sende, bende. Ne var ise sende, yine bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara giren de. Sen toksun da ben aç mıyım kardeşim? Kimi molla, kimi derviş. Allah bize neler neler vermiş maşallah. Kimi arı, kimi kelebek, çiçek dermiş. Sen balsın da ben çeç miyim? Topraktandır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin, ben uç muyum kardeş? Unutmayın efendim, başlangıçta söz vardı, sonra o söz yazıya döndü.

Nazif ablacığım günaydın, kolay gelsin. Alev Molla Hanım efendi günaydınlar. İyi tatiller diliyorum. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Ah, kahveyle boğulacaktık Aylin. Aylin. Keskin zeken var, manevi kuvvetin var güzel kardeşim. Layla. Otma yerine bir gün gidelim orada. Hem gezelim görelim hem video çekelim. Hatta bir videom vardı orada, orijinal taşlarla yapılmış, harikaydı. Bir ara paylaşmıştım o videoyu. Otman Ören İhtiyar Mahalle Köştere. Selam olsun. Sinikova, Gökçepınar, Kemitli, Deli Musa, Kaşıkçılar, Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak, Noğullu, İnanlı, Kurdasanız, Saltıklı. Vallahi az kaldım, boğulacaktım kan.

Efendim, her türlü cenaze işlemleri için elektronik fatura düzenliyor, timologe ve apodik işleri hazırlıyor. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edin. Gökçeler Merkez olmak üzere İnanı'da caminin karşısında ve İskeçe'de Panagi Çağları 69'da 3 tane yerde, 3 mıntıkada hizmetinizde. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Yakup abim, ellerinden saygıyla öperim, kolaylıklar diliyorum abim benim. 698-77-99-377 telefon numarasını tabii ki Instagram ve Facebook'taki sayfasında da bulabilirsiniz. 7-24 saat arayabilirsiniz Serhun kardeşim için.

Vallahi Fakat Acı kardeşim oku. Yusuf abim, pardon, Ayhan Agan Sinikova'da bulmuş bir tane. Böyle nazar duası falan kurşun atanlardan. Senin bu Fakat Hanım benim belimin üstünden geçsene ama Fakat Acı. Bellerim ağrıyor. Bir nazar duası oku bana. Vallahi kimin duası tutuyorsa okusunlar. Banderas geldi. Günaydınlar dayıma. Günaydın Banderas. Hoş geldin. Bandera Estonya'ya gitti. Bak Estonya muhabbeti. Arzu dinliyorsan Estonya muhabbeti gerçek. Arkadaşı gönderdik oraya Estonya. Vallahi billahi bak yemin alıyorum ağzıma. Ağzıma yemin alıyorum bak. Yemin ediyorum. Vallahi billahi diyorum adam Estonya'ya gitti. Görsün bakalım. Günderlikler kaç para? Pul var mı? Sigorta var mı? Vallahi bak Estonya'da adam. Günaydın dayıcım, iyi misin? Estonya'dan abime çok çok selamlar. Sana gönderdiğim videoları bir gör demiş. Sen şimdi o Estonya'yı güzelce gez, konuş İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, İş Bakanı, işverenle falan konuş. Bizim orada memleketten Estonya, Letonya'ya çok gelecek arkadaşlar, çok meraklı arkadaşlar vardı. Çok meraklı da acayip merak. Estonya'yı çok merak ediyor. Çalışmak istiyor bu arkadaşlar canım. Vize, mize bir şeyler lazım mı? Pasaport falan, yeni taftata çıkardık, yeni pasaport Estonya. Vallahi arkadaş orada ya, bende Karabel orada. Dur bakın bir de video atmış. Anam anam anam anam baba baba baba. Bak bak bak edepsize bak nerelerde geziyor. Bak başını yemeyesin gidiyor. Bak bak. Ha? Yunanca şarkıları da açmış orada. Mis gibi. Sen oradan gerekli bilgileri al bakalım. Karabela. Gönder bize Estonya işini bir ciddiye iyice bir alalım bakalım. Bilet millet gidelim Master Travel'e bir soralım. 40 kişilik toplu gidersek bize uçak tutacaklar mı? Ne yapacaklar? Pullman'dan mı gideceğiz? Berket'le mi? Bu konuların bir an önce görüşülmesi lazım. Sağ olasın Nazife ablacığım benim, teşekkür ederim. Lay la lay la lay la. Fagana işleri varsa gidelim. Şimdi arkadaş orada bir araştırsın bak anıysın. Panter, Karabela, Fagana için işler var mı? Acaba baba Yusuf Fagana'nın arkasına platforma taksak da platformaya insanları yerleştirsek de yavaşça yavaşça gideriz herhalde bir iki haftada be. Ha Yusuf'um benim Fagana.

Yetmiyor, iş arıyoruz, iş bulmaya çalışıyoruz. Yine kabartlı biz. Aa. Baba günaydın. Baba mekanı açtın mı baba? Sit down wanna wanna lie. Wanna lie la la la la la la. Esat, ciddi mi söylüyorsun? Bugün senin doğum günün mü? Vallahi bak şimdi Facebook çıkardı, ben de gördüm. Ya unutturmuş işte Esat Mümin.

Pistolida zeytinyağların satışı vardır. Yalım'da, Koptero'da fabrikanın kendisi. Fabrikadan da alabilirsiniz tabii ki. Hadi bakalım da baba, insanlar seni soruyorlar. Baba açtı mı diyorlar mekanı, dükkanı. Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi Fistoni'de zeytinyağları. www.fistoni.de Instagram'da da Fistoni'de Olive Oil olarak takip edin. Online shopları da var. Fistoni'de Olive Oil. Aynı isimde efendim. Elio Trevio. Fistoni'de Olive Oil. Koptero Yalımlı'da. 698-74-51-656 693-31-60-160 telefon numarası. Baba, bu arada bir soru vardı sana. Raif Ahmet Sibel sordu. İsmail'i biliyor mu? İş yapmıştı ona İsmail'i diye. İso.

Al kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık poğaçaları, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı poğaçalar, börekler. Sabah kahvaltısının değişmez adresi. Hepiniz de bu sabaha bakıyorum, arıyorsunuz. Lay lay lay lay lay lay lay. Çok çeşit sandviçler, soğuk sandviçler ve tostları da bulabilirsiniz. İpro'nun istasyonu Ahmet Ustam'da. Pazar günleri açık. Bu pazar mesela 37 derece sıcaklık olacak. Geçerken Ahmet Ustam'dan börekleri alın, poğaçaları. Yaka Pullman durağının tam karşısında İpro'nun istasyonu. Poğaçanın merkezi. Panagi Çaldari 94 orası. Dördüncü katta da doktorumuz Meltem Kırcalı var, psikiyatristimiz. Lay lay lay lay lay lay. İpro'nun istasyonu Yaka Pullman durağının karşısında sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar hizmetinizde. Sabit telefon 2541-30-50-53, cep telefonu 693-63-65-628. Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Günaydın Aşım Agam, iyi yayınlar. Evet açtık, baba dükkanını açtı. Abi hazırlıklara başlayacak. Hangi İsmailo nereden diye soruyor. Valla bilmiyorum, bana da Raif Ahmet sordu. Bir sor bakalım, babayı İsmail'i biliyor mu? Bir İsmail muhabbeti var şimdi. Ama kimdir? Neredendir? Nasıldır? Kalimera risotto filomuton agapito kalimera siolus na iste kala ke harumeni. Stuttgart Recep Ustam. Recep Ustam Stuttgart'a. Çıkamam finale. Yusuf Saidoğlu Günay'ı biliyor musun?

Lakaki fayans kolaları, Sigma fayans kesme makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri, 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro, Pelachrom'la da çalışıyor ve diğer boya çeşitleri de var tabii ki. 15 kilogramlık ekolojik boya sadece ve sadece 35 euro. Saydolu Günay'da, Günay kardeşimiz ayrıca AOK Xanti futbol takımının yönetiminde de. Tebrik ederim. AOK Xanti. Saydolu Günay, Panagi Çaldarı 124, İskeçemizde, Xanti'de 2541-071-086-690-711-85-46 telefon numarası. El aletlerini bulabilirsiniz. Kat markası ürünler var. Yedek parçalarıyla birlikte tabii ki. Bu türküyü Fransa'dan dinleyicimiz de Durmuş Ali Zengin Agan. Bir dinletelim bakalım.

Teşekkür ediyorum. Durmuş alakamın beni bilgilendirdiği için Maraş türküsümüz bu. Bu az önce dinlediğimiz türkü. Bizim yol türküleri nasıl ama gayet güzel abi. Çok hoşuma gidiyor. O Neşet Baba ile başladı ya bizim o aşkımız. Sazlı telli böyle. Bilgine birikimine sağlık. Durmuş Ali Zengin Agacım sağ olasın. Aylin'im sonuna kadar katılıyorum kardeşim yazdıklarına. Malkoç. Çok teşekkür ediyorum Matura Malkoç videolar için. Yeni videoyu paylaştım. Çok da güzel ekranın varmış senin be arabada. Renkli renkli böyle kral efendim.

Şimdi marketin önündeyim diyor. Karabela Estonya'da. Kesin bir araştırmaya bakalım, Estonya'da gündelikler kaç para? Pul kaç para? Saat ücreti ne kadar? En son saat ücreti 39-40 euro arasındaydı. Yanlış yeri dinliyormuş. Bak kerataya bak. Bak mentereciye bak. Saldık efendim bizim banderayı Estonya'ya. Orada kendisi bize bilgi verecek bakalım. Fortigom Excellence Bina

0: Derviş'e sormuşlar. Sabah Orhan Agam gönderdi. Derviş'e sormuşlar. Sabah neden hava berrak, huzurludur diye derviş cevap vermiş. Çünkü kalbi bozuk, hain insanlar uyanmaz da ondan dolayı. Oo. Aşım bunu sevdi. Lay lay lay bak. Bizim burada samba var. Brezilya'da sambacılar geldi. Sambacı mama. Bizim burada da var sambacı karnavallarda. İskeçe karnavalında. Σήμερα έχουμε βροχή στο Μόναχο, μια δροσερή μέρα φίλε μου. Χασίμ, Ρετζέ Πουσταμ. Είπα λάζικ σερνέντρες, σερνέντε αρμπαϊτ. Αρμπαϊτ, φουλ αρμπαϊτ, φουλ. Günaydın Kral FM, günaydın Kral FM ailesine ve dinleyenlerine Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar'a, Gumburlu'ya, Sarınç'a. Dur şimdi isimleri, köylerin isimleri yanlış söylemeyeyim Recep Bacanam. Adem'e, Adaya, Aylin'e, anneme ve arkadaşlarına. Şaban Usta'ya, Bremen, Oldenburg'a çok selamlar. Lay lay lay lay lay lay lay. Kadriye Latifova. Bayağı zamandan beri dinletmedik Kadriye Hanım'ı. Kadriye Latifova. Mekanı cennet olsun inşallah tabii ki de. Telgrafın telleri. İnşallah bugün yetişmezse yarın mutlaka Recep Bacanam hatırlat. Kadriye Latifova'yı bir dinletelim. Telgrafın telleri de nasıl söylüyor be ya.
1: Bu resim dün İskeçe'de çekilmiş. Neresinde çekilmiş İskeçe'nin?
0: Şimşekler, yıldırımlar vardı. İskeçe'de de dün yağmurluydu. Esat duymadın herhalde. Bugün doğum günüm diye sordum sana. Facebook'ta öyle çıkardı. Bugün arkadaşın Esat'ın doğum günü dedi. Bu yarabat besin şeyleri de cep telefonları her şeyden

0: 60.
1: O kadar olmamıştır be.
0: 70. 80. 90. 100.
1: Kaç oldu hesabım, kaç?

Happy birthday to you, Esat kardeşim. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς. Doğum günü kutlu olsun, mutlu ol senelerce sana. Boncuktan kuş yaptım, konacak pencerede. Ahmet Kaya öyle diyor ya. Doğum günü kutlu olsun Esad'ım. Her şey gönlünüzce olsun. Ailenle birlikte nice nice uzun, sağlıklı seneler diliyorum kendi adıma. Tekrar doğum günü kutlu olsun.

lay lay lay ailenim. Okuyorum tabii, bazılarını paylaşıyorum, bazen paylaşıyorum. Ben kardeşim, akıllı olmak da zor bu dünyada. Kafaya takması var, içine atması var, susması var, konuşması var, söylemek isteyip de söyleyememesi var, küfür etmek isteyip de edememesi var, sövmek isteyip de sövmemesi var. Yani bunların hepsi var. Şimdi 1970'li yıllarda Fidel Castro yine bir konuşma yapıyor. Herhalde bir Birleşmiş Milletler'de olması falan lazım ailenin. Konuşmasının birinde şöyle diyor Fidel Castro: ben bir parça ekmeği bile olmayan dünya çocukları ve iyi insanlar adına konuşuyorum diyor. Ve tarih de bunu net not etmiş. Sosyalist bir insan, anlatabilir mi? Yani Fidel Castro o tür insanların mücadelelerini. Şimdi sen birazcık

Aslında bu tür insanlara da ihtiyacımız var. Gerçi günlük yaşantımız baya bir değişti. Özellikle bu internet olayı falan. Her şeyi çok çabuk unutur olduk. Kıymetli değerleri, kıymetli zamanımızı boş yere harcar olduk. Ve bu tür insanlar, yani Fidel Castro gibi veya bu böyle güzel insanlar da pek dünyamızda çıkmıyor gibi, değil mi? Neyse, daha kafana takma Aylin'cim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Heyecanını yerim senin. Heyecanlı çocuk. Çılgın radyocudan selam olsun. Çılgın radyocu ne ya? Dayı sen de 60'ta, ben diyeyim 39. Gerçekte o oldu 49. Oo, 77 doğumlusun oğlum sen. Şşt, yaşımız da şimdi meydana çıkacak. Hayır, ben sana 39 falan 49 diyemem çünkü göstermiyorsun Esat. Vallahi göstermiyorsun oğlum. Bizim Atiba'nın bir sözü var ya, yaş sadece numaradır diye. Başver sen o numaraları. 49, 39, 69 var mesela. 69 ne lan? 69 ne lan? Biz hissettiğimiz yaştayız küçük prenses. Aylin, bir de Martin Luther King'in bir sözü vardı değil mi? Hatırlıyor musun onu? Martin Luther King.

Deli Kadir. Şöyle bir mesaj yazmış. Abi inşallah ahirette amel defterlerine bakmazlar. Niye oğlum? Niye? Aa. Messenger'lara, WhatsApp'lara, Facebook'lara bakarlarsa yandık vallahi demiş Deli Kadir. Sapla.

Kınap Fanda Zupoli. Biraz sonra tanıtacağım. İyi de amel defterinde de yazacak mı onlar Facebook'la, Instagram'la falan diye? Hay sanmıyorum ya. Onlar dijital olmuyor mu onlar? Elektronik, internet ortamı. La la la ilay, la la la ilay. Amel defterinizin terazideki performansına bağlı hayatımız diyorsun yani, öyle mi?

Lay lay lay lay. Gökçeler'de 5. Yaz Festivali 18 Temmuz Cumartesi günü, yani bu cumartesi saat 20'de 8'de başlayacak. Orijinal ton Tritata Tridaktar. Ha öyle, Tritata ne lan? Tridaktar ve DJ Zeynep ile birlikte Gökçeler futbol sahasında olacak. Gökçeler 5. Yaz Festivali cumartesi akşamı. Gökçeler futbol sahasında çocuk oyunları var. 180 tane hediye var. Büyük çekilişte bir çeyrek altın da var. Tüm gece eğlence, yeme ve içme Gökçeler'in düzenlediği 5. Yaz Festivali'nde bütün dinleyicileri Antarktika'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Afrika'dan Mogadishu'ya kadar herkesi davet ediyorlar. İşte bu. İbret alem için gelin bir görün diyorlar bakalım. Gökçeler'de 5. Yaz Festivali nasıl oluyor? Çeyrek altın. Ben de bir çeyrek altın mı istesem? Bak, ballandıra ballandıra anlatıyorum. Mutlaka gidin efendim. Çok güzel konserler var. Orijinal ton var. Diridaktar var. DJ Zeynep sizlerle olacak. Müzik, sohbet, her şey dozunda tabii değil mi? Gıda Fandosopoli'de Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. Gıda Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini ve profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine yardımıyla, desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde. Kep'in yanında yaratıcı etkinlik merkezi Gıda Fandosopoli. Bu çaldığım fon müziğinin filmini izlediniz mi? Biliyor musunuz filmin ismini? Kurt bir dakikacık. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıda Fandosopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurlarıyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları. Lay lay lay. Bitti mi? Hayır. Tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fandosopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. Ön kayıtlar başladı. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaralarını ben şimdi vereceğim. Ama Facebook ve Instagram'da da Gıda Fandosopoli olarak da bulabilirsiniz. Oradaki bütün iletişim bilgilerini faydalanabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz. İki tane cep telefonu vardı Gıda Fandosopoli'nin. 694 57 50 777 693 28 96 372. Artı değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar efendim. Yaratıcı Etkinlik Merkezi.

Estonya'dan. Estonya'dan sesli mesaj gelmiş. Ne demişti bakayım? Saat ücretleri burada yok mu dedi. E biz var diye biliyorduk Hüseyin. Nasıl olacak?

Festivale gelirsen ısmarlayayım abime bir kahvecik demiş Mehmet Osman. Sen de orada olacaksın mı Mehmet Osman? Gökçeler 5. Yaz Festivali'nde. Hayla yoksa görevli misin orada? Cam canlı müzik efendim, eğlence, yeme içme ve... Orkestra da var, DJ Zeynep de var. Orijinal ton da gelecek Gökçeler Festivali'ne. Kemal Efendi'den duyurulur.

Onları yakından konuşacağız Mehmet Osman'ım, tamam mı? Lay lay, bundan sonra otomatik araba kullanacağım, çok rahatmış agama, günaydın demiş. Otomatik, avtomata mı bu, yok mu takita makita, yok mu iyisin, kendin mi gidiyor bu bayan? Yeni arabaların hepsi avtomata oldu ya bayan. Gaz pedalı da mı yok bunlar, neyle çalışıyor oğlum bunlar? Komut veriyorsun, araba git, gidiyor. Araba ikinci takitaya at, atıyor mu yani? Eskiden atardık, takitaya atardık eskiden. Takita vardı abi eskiden, şimdi otomatik arabalar nasıl budur, daha mı rahat hissediyorsun?

Ergo mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonu için çok çok çok çok çeşitli ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, camlar, porselenler ve seramikler. Dayanıklı, pratik, şık görünümlü, evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler. Dekorasyon ürünleri Peri Home Tiraz 3 İskeçe'de. Lay lay lay lay lay lay lay. Tiraz 3'te. Ola Yatospiyeti Fititiki Proşfora Sekin ise. %20 indirim öğrenciler için var. 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 38 euro. Dost Yarı Lefke 15 euro, Apostra Metallike 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim büyüklüğünde 10 euro.

Master Travel ile de efendim 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyorsunuz. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler var. Gidip konuşuyorsunuz Master Travel'in deneyimli, tecrübeli insanlarıyla orada. Ekonomik paketlerden hangisi cebinize, hangisi size uygunsa onları seçebilirsiniz. Balayı paketleri de var. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Gümülcüne Sokağı 19'da, Panagi Çaldar 19 Xanthi. Master Travel. Lay lay lay lay. Sınırlarınızı aşın efendim. Dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle hem mekanınızdan alıp sizi havaalanından güvenli transfer ediyor, havaalanından da evlerinize, istediğiniz yerle, iş yerlerinize transferinizi gerçekleştiriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. İnternet sayfaları www.mastertravel.gr. Instagram ve Facebook'ta da Master Travel. Bu kadar net. Yazın, takip edin, uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Fırsat kampanyaları da kaçırmıyorsunuz bu arada. Kolay gelsin Master Travel'e.

Ben koşmalı. Tabii kimseye zarar ziyan vermeden. Hayallerimiz önemlidir. Bazen onlarla avunuruz ya. Ah deriz böyle. Aynen işte öyle Raif İmam. Senin en büyük hayalin ne Raif'cim?

Patos Coffee. Tuni, hayırlı işler diliyorum Patos Coffee'ye. Patos hem ilim marka kahveniz için hem de iş bulma konusunda size yardımcı olsunlar. Kostadır beni 41'de dinosun. Hemen arkasında Instagram ve Facebook adresini artık biliyorsunuz zaten. Patos Coffee yazın. İlim markasıyla çalışıyor Tuni kardeşim. Ayrıca Gümülcü'nün Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarının tatlılarını, şuruplu tatlılarını da bulabilirsiniz Patos Coffee'de. Patos Coffee'de kahvenizi aldıktan sonra akaryakıt

Lay lay lay lay lay lay lay. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle mini market ürünleri ve ayrıca çok yakında Mikel markası kahvesiyle akaryakıtınızı alırken kahvenizi de ısmarlayabileceksiniz. Avin Drive, Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kiklik oda yani Avin Drive. Lay lay lay. Mini marketi hizmetlerinin yanında, kahvenin yanında Gaziantep'in o çok meşhur tezyak odun kömürlerini de getirdiler. Avin Drive'de bulabilirsiniz. Artı elinde de bulabilirsiniz. Elin nerede onu da söylüyorum. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu. İki istasyonu ile iki akaryakıt istasyonu ile hizmetinizde. Ceyhan kolaylıklar diliyorum. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları.

geziyor, nerelere gitmiş. Burhan Mehmet, Burhan'ım merhaba. Gördün mü? Unutmadım seni. Nedim nerelerde ya? Nedim kayboldu. Sezer de bugün sabahtan yazdı. Bugün çok arbayt dedi. Çok arbayt. Berketim kolay gelsin. Sana da.

Village marketimize de Gökçelere, Selora'ya da DM markası meşhur Alman ürünleri geldi. DM'ler var artık, gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Yani Almanya'da ne varsa artık burada da var. Almanya'da buraya getirmenize gerek yok. Ha, gelirken sadece çikolata getirin. Alman çikolatası farklı oluyor onlar. Bilmiyorum havasından mı neyindendir. Lay lay lay lay lay. Village Market Selero süpermarkette kazançlı alışverişin ve uygun fiyatların yeni adresi oldu kendileri. Village Market Selero. Sürpriz kampanyalar ve akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatları da Village Market Seller'a yazıp Instagram'da takip edebilirsiniz. Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. DM meşhur Alman ürünleri geldi. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Araba kiralamak istiyorsanız Village Market Seller'le bağlantıya geçin. 694-516-4015. Pazar günleri 9-12.30 bir arası çalışma saatleri, hafta içi 7 ile 11 arasında Village Market Seller'le hizmetinizde. Dur bakalım, Estonya'da fotoğraflar Viera geliyor. Viera geliyor. KP Gençlik Gezi Adamı. Estonya'da gemi işlerine de bakacak. Bak bakalım orada gemi işlerine Estonya'da nasıl? 35 euro saat ücreti. İyi mi oğlum? Duydun mu Aykan? 35

Bacanam sen nasılsın? Her şey yolunda değil mi? Kız şeyler iyi mi? Kız şeyler. Bugün niye Malkoçoğlu, mesela şöyle, bugün niye karpuzdan bahsetmiyorsun? Yeter oğlum, dün bayağı karpuz muhabbeti yaptık. Niye bu her gün karpuzdan? Her gün kedi pilav yer mi mesela? Bizim buraların bir Trakya'nın atasözlerinden bir tanesi. Odun kestirdim kış için, diş taktırdım süs için.

Adem çok teşekkür ederim. Bacanağıma ve kızçelere çok selamlar. Bulgaristan Haskova'dan adaydan demiş. Eyvallah Adem'im. Bulgaristan'da havalar nasıl? Sıcak var mı orada da? Melek ve Dilara, güzel kızçeler. Merhaba Aşım abinizden. Onlar dinliyorlar, böyle çok seviliyorlar. Ne karpuzlar satardık. Her cumartesi günleri çay içinde Kırköy karpuzları anılıktı eskiden. Ciddi mi söylüyorsun abi? Bak bunu ilk defa duyuyorum şimdi. Kırköy karpuzları anılıktı da şimdi niye karpuz ekmiyorlar abi? Hayırdır? Yani daha çok kivi, biber falan. Akdenizli biber. Kırköy karpuzları analık mıydı gerçekten? Karpuzcu geldi karpuzcu. Kırköy karpuzları. Şimdi niye ekmiyorlar abi, onu söylüyorum yani. Aslında karpuz gerçekten ekonomik olarak da verimli bir ürün. Sebze diyecektim değil, meyve diyecektim, o da değil. Karpuz diyorum. Yey. Kırköy karpuzcusu geldi, karpuzlar var.

Bak böyle bilgileri benimle paylaşıyor Yusuf abi. Teşekkür ediyorum. Ey kurban oldum. Ey kurban oldum. Ay kurban oldum ya. Ben sen iyilerle karşılaşırsın. Zira ben her gördüğümü iyi sanıyorum. İşler karışıyor o zaman. Sen şu işi baştan söylesene be abicim be. Allah Allah. Eyvallah Recep bacanım, her şey yolunda. Sen de iyisindir inşallah. Bu ne? Karşıdan gelen yara bak. Kafasındaki kele bak. Bana hava atıyor aklınca. Şair. Düğün sezonunu iyi değerlendirin. Söz nişan düğün sezonunda alışverişlerinizde Güneş Gold ile tanışın ve birazcık onlarla bir görüşün derim. Neden diyeceksiniz? Çünkü eskiyi getir yeniyi götür kampanyası var. Söz nişan düğün alışverişlerinizde bu büyük kampanyala bilgileri alın kendileriyle. Çünkü Güneş Gold hem yanınızda hem yarınızda Mihail Karoli 22 adı İskeçemizde. Gidin konuşun, fiyat söyleyin, fiyat sorun.

Güneş Gold Miguel Canoli'de, Türkiye'deki çeşitler artık İskeçe'mizde. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Saydol Güney'de, Panagiç Aldar 124'te. Çok güzel bir mani gönderdi bir arkadaşım, ona gülüyorum. Lakin davullar çalar bangır bangır, cebimde yok tek bir mangır. Bize masal... Güzel maniler, lakin sarı mikrofona fısıldayan adam için biraz ağır maniler. Radyo Kral sizlerle, dinleyenler kulübündesiniz. İbret alem için bu radyoda kalın. Bizlerle sohbete devam edin. Dinleyicimin bir tanesi de sormuş, niye Kırköy'de şimdi karpuz ekilmiyor diyor. Bilmiyorum. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de gözaltına alınmış. Ne oluyoruz dayı ya? Önüne geleni gözaltına alıyorlar. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın da ben tunç muyum? Nihat'ı da mı aldılar? O da mı stihima mı oynamış acaba? Fransa İspanya maçına mı oynadı acaba? Ne yaptı? Yatır 100 euro, al 500 euro. Yok be, o kadar da değil. Nihat ya, bu arada bu gidişle abi dışarıda adam kalmayacak ya. Haluk Levent, Nihat Kahveci. Şeyi merak ediyorum, Bülent Ersoy'u almasınlar abi bir zamanda bunu. Ablamızı almasınlar, Bülent ablayı da. Niye bileyim, Faganacı Yusuf, sen ne diyorsun? Herkesi gözaltına alıyorlar. Ama keser döner, hesap döner, gün gelir hesap da döner diyorlar ya. Öyle. Her zaman söylüyorum programlarımda, ehline denk gelmeyen her şeye ziyan olur. Can da inci mercan da. Eskiler söylemiş bir şeyler. Yeniler niye söyleyemiyor onu ben de bilmiyorum. Bakacağım şimdi, sesli mesajı da dinleyeceğim biraz sonra. Saydolu Günay'ımız, Lakaki Fayans Kolası, Sigma Fayans Kesme Makinaları, Drostik markasının bütün ürünleri, güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için Saydolu Günay'la çalışın. Her çeşit boyalar var. Pelochrom boyalar özellikle onlarla çalışıyor. Ve 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro Saydolu Günay'da. Günay kardeşim AOX Xanti futbol takımının da yönetiminde. Tebrik ediyorum kendisini. Fayanslar döşendi, tekrar boyandı futbol takımımızın futbol sahasındaki tesislerinde. Yasin Bigörce ne kadar güzel yaptılar. Fayansları değiştirdi arkadaşlar. Boyalar geldi Saydolu Günay'ın katkılarıyla. Ha bakalım Sevinç, söyle bakalım Kırköy'de şimdi niye ekilmiyor karpuz diye. Batı Trakya Orkestrası Rumeli Davul Zurna aşım abi, istek olarak çalar mısın? Salih Ahmet merhaba. Batı Trakya Orkestrası Rumeli Davul Zurna. Tabii dinletiriz, niye dinletmeyelim? Biraz sonra hazırlatırız arkadaşlara, dinleriz Salih Mehmet'ciğim, tamam mı? Salih Ahmet, pardon, Mehmet demişim. Dosteki Dubobo şeyden İdris hazır. Dükkan açıldı. O hafta sonu kokoreçler, oğlak, kuzu çevirmeler. Siparişe göre tabii ki. Ateşle dans eden lezzetler. Wow.

Yemek Yer ve Euro Döner Ustası'ndan Seydan İdris Ustam ile birlikte temiz, sıcak, tazecik duman üstünde lezzetleri bir deneyin. Pazartesi hariç her gün saat öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar mekanında, dükkanında size hizmet için. Mükemmel lezzetler var Bobo'da. Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Nerede? Bekirli'de. Instagram adresi de Tosteki tu Bobo. Belekiti Rodopis Bekirli'de. Seydan İdris dostum. Burgerler, sandviçler, çok çeşitli içecekler, geniş menüsüyle Tosteki tu Bobo hafta sonuna hazır. Bu akşam maça da hazır. Ardından Balıkesir çiftetellisi. Vallahi hasta olduk o çiftetelli değil mi? Hemen hemen her gün dinlemek istiyoruz. Hazırlanalım.

Nerede buluyorsun kız bunları? Filtreyle olmuş afeti devran. Filtreyle olmuş afeti devran. Gören sanır dünya güzeli canan. Buluşmaya bir geldik anam anam anam. Karşımda duruyor bizim Şabat. Nerede buldun bunları? Şabat efendim. Kim bu? Karşılık da veriyor. Bak bak bak bak bak bak bak.

arkadaşlar. Acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patla oradan acayip çiftli telli de oynayalım anladın mı de.

O zaman da gelecek be ya. Vallahi hiç merak etme. Memleketin özlemi gideriliyor böyle. Balıkesir çiftetellisi adı mı? Arzu valizleri hazırla. Valizleri hazırla. Koca sene geçiyor da şu arabayla çıkacağınız Sıla yolunun tarihi bir türlü gelmiyor diyor Arzu. Sayılı gün çabuk geçer. Gelecek, o da gelecek. Hiç merak etme adımı.

Şaba parası attılar. Alın oradan. Al. Cengaver al oğlum parayı. Toplasana paraları. Dinleyenler kulübünden şaba. Radyo Kral'dan Kral FM'den şaba. Karpuzculara, Kırköy karpuzlarına şaba. Tıraş yapan sevince şaba.

Yunus Pingal kardeşim, ne güzel bir fotoğraf böyle. Merhabalar. Hadi bakalım, iyi gezmeler. Gel cumartesi gel, çakmağını vereyim. Beşiktaş'ımızın çakmağı. Adımadı. Adımı. Kral Efendim'den bütün Beşiktaşlara şaba. Kral Efendim'den Beşiktaşlara şaba.

Kafama göre. Adım adım. Ayağıma göre çal. Çal. Şaba paralarını topluyorum Sezer. Dur azıcık. Al oradan. Bak yerde 5 euro var. Al onu da. Al oğlum para o. 5 euro karpuz alacağız. Al. Ayağıma göre. Oh. Adım adım.

rica ederim, Galatalılara şaba yok mu diyor. Yok. Bugün Beşiktaşlara. Anladım. Kral Efendim'den Beşiktaşlara şaba.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
2: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
5: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
2: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
5: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
6: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Ve şimdi davullar var sırada. Davullama yapacağız efendim. Bayağı zamandan beri dinletmedim. Arada böyle hatırlatın bunları. Aslı'cığım tamam mı? Aslı göndermiş, Kırköy karpuzunu ikiye yarmış, böyle kesmiş. Çok kırmızı değil ama çok lezzetli ve sulu gözüküyor. Yemin ederim gözüm kaldı bak. Aslı, nasıl nice Ayşim abine bir karpuz ulaştır sen. Ha, işi öğreniyor. Ha tamam, iş öğrensin. Kırköy karpuzlarının reklamı benden bedava. 3 karpuza bir reklam. 3 az olur. 5 karpuza bir reklam. Bana komşuya vereceğiz. Vereceğiz. Konu komşuya da vereceğiz. Kırköy karpuzları. Sevinç getirecek, Aslı getirecek. Tamam. Bu arada Aziz Başkan kesenin ağzını açmış. Kıymetli dinleyicilerim, Sayın Fenerbahçeliler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu sezon şampiyonluk yolunda eksiksiz bir takım kurmayı kafasına koymuş. Greenwood'da artık imza beklenirken Yıldırım sol kanada bir yıldız alınması talimatını vermiş. Benim anlayamadım, bu başkanlar futboldan anlıyorlar mı? Futbolcudan da talimatları başkanlar veriyor. Ha Yasin, talimat vermiş adam, resmen sol kanada adam alın demiş. Sol kanada nasıl adam alınacağını biliyor herhalde Aziz Başkan. Amin, amin, haşa, haşa. Sarı lacivertler Ademola Lokman ya da Marcus Rashford'u kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Hesap var. Para da var. Kırköy karpuzu da var. Bir peynir yok. Peynir de bulacağız bir yerden. Sevinç Market'in tarlasında var. Gel al marketten. Hafta sonu gelmeyen. Hafta sonu Kırköy'den geçeceğim. Tarla nerede be Sevinç? Şeye giderken, Koca Orman'a giderken orada, Kumluk'tan tarafta, o tarafta mı? Ben gelmesem bile Survivor'u göndereceğim, alsın karpuzları. Canım çekti şimdi vallahi bile, soğuk soğuk. Haşim kaçar, karpuz açar. Aman öyle değil de o. Hava açar, Haşim kaçar da o. Karpuz kesmeye gidiyorum. Karpuz çalacağım. Şimdi eski kızanlık günlerimi hatırlatın Sevinç. Gecenin bir vakti karpuz çalıyorduk böyle. Bu güzel kim böyle? Ve efendim, köyün başında. Ben bulurum orasını, sen merak etme. Ot elektrikçisi elektronogöz Aftekin'den Ahmet Sami'den geçerken Kırköy'üne geçeceğim. Sen tarlayı bana göster, gerisi bende. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı tabii ki sizden. Elektrologos Aftekinüton Ahmet Sami Ustam Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, elektrik elektronik yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları, ustamız Ahmet Sami'de. Ahmet Usta'nın İskeçe'yi çıkarken orası Termay Kuştu Soktoy Soktoy vuruyor. Benzinci Aral'ın bir dizinin hemen yanında. Her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar dükkanında sizleri ağırlamaktan gurur duyar Ahmet Sami Usta. Söz verdiğim gibi davullar geliyor. Hazır mısınız?

Sevinç, nasıl tanımam ya? Ben senden önce Güngör'le tanıştım. Güngör, ben de hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Tam mekanındasın. Kral Efendi'den Güngör'e, Sevinç'e şaba. Kral Efendi'den Sevinç'e, Güngör'e şaba.

En orijinalini bulmaya çalışıyorum sizin için. Yani o eski düğünlerdeki orijinallerini bulmaya çalışıyorum. Sevinç, sen bana böyle bir davul zurnalı orijinallerini bir ayarla bakalım.

0: kuşakçı kahvasına. Nerede benim dime tokallarım? Dal bakalım bu yedi kuşakçı kayada millet çenlesin bu tabaca.
1: İşte böyle Kral FM dinlerseniz mutlaka bir farkınız olur. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Senero, Master Travel, Güneş, Gold. Drive'da cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu, Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler, Vistoni'de Zeytinyağı, Yalımlı, Patos Kofi Tuni, Tosteki Tubabo Seydan İdris, Layla'yla Saidoğlu Günay, Ot Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam, İpro İnistansı Ahmet İsaoğlu, Layla'yla Perikom Sedan ve Perihan, Knap Fandozupoli, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum sponsorlarıma. Lay lay lay lay lay lay. Efendim her gününüz böyle güzel, müzikli, hoş sohbetli geçsin. Kıymetli vaktinizi yine bizlere ayırdığınız için, birazını bizlere ayırdığınız için teşekkür ederim. Cahit Agama'da selamlar olsun bakalım. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.